dev kenya bi ronya rojer Demu dem der bastı bu bi derdi dünyara Cihan hoş bu bi bina gulera Hevalti dosti baş edişine de Şehevdu haz bi gındı bi dünyada Tişti çune dedu

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Dimeşme disa bitane Cudan abim Şevrojim Yak bir yak çun Havalemin Vaks derken Asmanın Vaskir dikem Berbereş Ersu kofi Xadı bejim Lidi samın Şbir nakir

Lulu afa alira bi tez nebire Tayber Deşu ha Qela mivad se Çi xirabiye mi gina şumari Lea xayu ez veş bia Mişuma ber ve ver o ardına ver Ber ve ver o ardına ver Uzur mizi Rüye murad dirşi Homa bizon ekahe komi behr kwerindi Komi okyanusti Lazır şuma sebin Zür şuma merdim kişin Zür şuma kiyon şonra Pe zuron şuma velat şiyonra Velat neven yonra Zür şuma

Muhammed Arda Aktekin, jimere nivisi, goti selamun aleyküm, emş bejin aleyküm selam. Goti neha emlisar riya Ankara u Sivasene, heger unkari ben jimenaf Aytekin, strana eslemin mirov ve an strana huma, hun lehin eme geleki kefkoş bin. Bele sersera serçava helbet eme lehin, bila guhe tel mebi, uvayi tüdre deyi bila riyate vekiri be tübukheri begeji ciyekwe. Uwekidim bila strana ya reze şivan perver mirkut diyari tebe.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Bele gudarin delal meqala renga dikir, ije amil ji ali mesleka amil renga binerin. Me got ji ali mesleka anji her rengek liqa deke ciye xo girti jiber ku her rengek xo diye nunereki temsilekiye. Em çend minakan bidin, wak em bejin renga rengi bijişka, taktora. Sipiyi u evji nebewateyi beguman, jiber ku sipi rengi evlehiyeyi u pakijiyeyi. Wak idin cerrah, kesk an şin luxo dikin de ameliyata de. Jiber ku ev reng çava nawestine. Ye polisajji şine, şine tariye. Jiber ku grani yek vi rengi heyi u ev reng zedehi rengi saziyane. Leşker, asker ji rengi kesk luxo dikim. Bawerim naha hati berçave ve. Jibo inşaata avahiya ji u jibo evlehiya kar rengi pırtıkali u zert den bikaranin. Evji jibo ku betir xuya bikin ben fark girin u xatereyek neye serewan. Kesen aşpej ev ji spil xoadikin evji jishkwe jibo paqijiyeyi. Kesen li balafirgaha dixabitin ev ji rengi wan şine tari u spiyi. Şewazek profesyonel avadike dihişemedi. U bahçevan ji rengi keskiş xwe, ji ber ku rengi xwezayê ji keske. Bele guhdarên aziz, piştî van agahiyan dîsan berî xwe bidinin stranek xweş, dîno wê bêjin min dilek heye.

0: kasit carjan ek tedavi ne ben wani mina evaki gurlaki çedi be muvike da der dori muvike da omurlige da de kafa ve deme cerrahi derdixin ama vaki de omurlige da tine bese yani cerrahi de vida avna be le bele bra avna kin enva dermane me hediye di ürik asit dixine paşe va girekana le vra hen hem mina gurlan tofus şeyle tofus heye Na hanek derman hene mesela yek alloprinol heye ve pır ne kuvvetliye.
1: Öyle.
0: Pır zede danakhin emzanın. Yek jeyes piyasa ismi vina bejim ha. Ez etken madde yudim. Yek jey febuk sosat emde bejim avaya pır zede dadıkhine.
1: Öyle.
0: Hanek ne khaş hene mesela Türkiye'de tani habek marka ke alloprinol evi khay. Ve emzanın pır danakhine. Ne khaş dukhay mesela yanzdaya mesela bejim ya jey sezdaya rükasit evi. Uya dıxa dıxa emme hakikaten deme anşunda mezerken hin hatiye dehane.
1: Ali.
0: Evadi sa riski emzane. Jubur mi? Derman edene.
1: Hatta kimdir bu normal Musa?
0: Ali. İdeal evi çe, idealevi evi çarup bence.
1: Çarup bence. Çarup bence. Ve çarup Musa, ek ev hicmari ürik asit. Ya yani çenda zedetir meredes dermana bakı. Yani ya ji minakaz bejim savalak midini aslında savala duymayacağı ve yani beşi tü çıkayı tüneyi. Yani gulu gazış tüneyi.
0: Tüne, eh.
1: Demo avukat perskriptu. Mine akaz bejim, jibona zunasi. Mi seril ta xısma musa. Mi lena rey vala vay ürika sita mi? Hef tüneyi terkiz. Mi seril ta xıs. Mi gomu musa. Ola evvel
0: zıttırsım.
1: Evi movke ma. Tez mesela ez eva dermanı cercez hayal jiyana xo dersi.
0: No, no, no, no, katine. Jitera derman ji icabına ke. Çima icabına ke? Hef tüneyi ve hatta hayştan jiyem tedavi jinatın. Çima hem de bejim tane diyet bike. Kala ve biraz zayıf be. Ve demi de puan de do nif kem de be. Ve de miyem tedavi nadın. Ama em kiyan, kiyan ra em tedavi dedin. Ne hoş ki hat, ürü kasit, haf do nif, heşte em tedavi nadın. Hatta kinga tedavi nadın, hatta ku gurçik evi de gevir tünne. Hatta ku muvuk evi de neket ye, muvuk evi hıra nekir ye, atak çe nebi em tedavi nadın bana.
1: Öyle. Ha.
0: Peki em kijan ne hoş ki galiye gözünce, galiye Ewe u tine şikayet
1: efa tine. Gülü gazinci.
0: Gülü gazinci u tine. Em juvana ki jan tedavidin. Em mezetkin ere şikayet evi tine ama mezetkin ürü kasit dehe. Nehe. Yanzaya.
1: Op.
0: Donzaya.
1: Op skrek ji tine ye.
0: Tine.
1: Ere.
0: Am uya muhakkak tedavidkin. Çima em de bejim va tene gut muvike hırana ke. Vukasa zede tüm devam ke. Çıdıke mejiwi xiradıke damarevi dilevi gurçike vi xiradıbe jibovi emda dixin emde bejin bira haft be heşt be çima ama ku heştan zedetir bu se gava ku şikayeti tinne be em disa tedavi dedin vana
1: gerek vana mezem yani ve çahi asla çiki gele ki mühime heker gülü gazın şuna be de movukat prskrik çene be dermana vakti ev rakama be kafe diyon kutuk dermana
0: ale kutuk
1: le fakat de movukat prskrik çeve hedi derbasi be gerek haya jiyana kutu zeberde bistine
0: rastı ama hala kene mesela envani jibeşin yani kesin ev nekin hala kene mesela ürü kasit heşte atak çedi be Hanek her şey ürik asit ne de de be dis aşı ataktı ne.
1: Atakçı mamus atakçı yani çeldi be.
0: Atakçı et der asık. Atak muvu kevi de iltihap. Yani ne ataktı.
1: Eş çeldi be atak.
0: Yani duvarı mı? Muvu kevi duvarı mı?
1: Ha.
0: Ma tililin gibi ma nişanda ya.
1: Re re ma fam kırma musa.
0: Atak am şuyla ataktı be şey. Yani duvarı mı? Dışavut da pırze de eş çeldi be.
1: Eş çeldi be.
0: Am uya ataktı be şey.
1: Nikara be meşin. Nikara soli nge
0: hukuk. Nikara nikara. Hatta kuva ataka dervasına be. Nikara be meşe. Nakhashim ekoti ya ya gibini piwi da de maşinen. Hani bu sana. Bela ardet gene ki prize de deşine.
1: Nikara be maşin.
0: Nikara be maşa tabii. Prize de deşine.
1: Zırarak mezzin de.
0: Hatta ku ata ku der vasıta be nakhash rahat ki.
1: Ali. Ve cha mamusa hedi am duhazım biçik bahsa tedavi metodet va tedavi na çi. Ami avli ev tedaviya a am de beşine khoşa gut. Çiloye gerek mere çilo tedavi bıkı. O tedaviye ve kahve ali kari alternatif tedavi çe mi? Ben tuhaf bir çek bahsediyorum.
0: Na tedavi de evin, de kısmın.
1: Hadi.

0: yak dermane ali yak jine xwaş bixwat ke tedbiri xwa bigre.
1: Are ev mühime.
0: Ma we are good. Bra işte runi vize de nebe, kolesterol bra tansiyon çenebe, diyabet çenebe. Vana muhakkak lazım.
1: Are.
0: Vana muhakkak. Ali edinici dermane. Gava ko atak çebu, gava ko muviki verimi, yani gurçeki vida ev çebu. Kevir çe bu, em tedavi dedin. Tedavi me got, si hep tedavi me he. Yer kolşisine, kolşisin ürik asit danahine. Ne xoşe me epri, ez meze dike me.
1: Kolşisin ürik asit
0: danahine.
1: Mavi danaha.
0: Na, danahine. Na, ev evet. Ama ne xoşe me epri ez meze dike me henek, tani kolşisin duha.
1: Are.
0: Kolşisin duha, pispore fiziki, anji romantizma vakidin. Kolşisin dahi, ya uya tani duha. Em de bejin, vaya tani, ti çi qasajî bixwî, ti sed salî jî viya bixwî, ürik yazî danaxîne.
1: Danaxîne.
0: Tenê çi dike? Tenê kristal nayle ku iltihab çêke.
1: Erê.
0: İltihab çêneke ama ew da dîsa xûnî da zêde dibe. Ve gidin çi dike? Her derê canê însên xira dike ew yazanê. Ji bo wî em pêşa qolçîsîn dest pê dikin, hema da wî da ku atax derbas kiriye, hema sê çar rojan şûnda jî ku ataxê wî ew bû, em hema ek u ürik asit dadıxine dermanî wî muhakkak didin. Wana jî du cudane, yek hene yek he pir kuvvetli ye. Wa hema dehan da hema dadıxine pêca. Bis riyan da dadıxine pêca.
1: Galeki zede. Nora, ev jî galeki mühim.
0: Mühim. Ek jê yedini jê wa ya pir aloprenol em de bejin. Wa ya pir zede danaxine. Uya hem dine ki ek u ürik asit heşte. Haftunif, heş, heştunif. Wan da em aloprenol dedin.
1: Ali.
0: Edini ji eko rükazit pir zedeye em uya febuxostat piyasa navi etken madde em uya dedin. Wa pir zede dahine. Em yek edin ji dikkat dikin, çi dikkat dikin. Eko gurçik evi hırabiye em aloprenol nadini.
1: Ali.
0: Em febuxostat dedin. Yani piyasa ez bejim ne bejim. Zati çeşit ektaniye.
1: Ali.
0: Un zanın. Em uyadın. Yani goreyi karacı gere, goreyi gurçı keviş yem tedavi dugherin ha.
1: Evşi gün mabusatta kalkır anavay peyama kışmer aliye çana kalem hoşka evin işmer peyam şu an diyeyim. Hoşka evin de bir ana aliye mi de da hoşa gut bir hayi. Fakat vakti az dermana dokum ev dermana bir granti. Debe ez duhazım yani tedavi ki be derman ve kahve fizik tedavi. Yani B derman, fizik tedavi, tedavi veya heyi tüney. Ve kavu henaka goti tenseyi, henaka goti akapunktureyi de ev tedavina. Yani B derman, yani em avlu beyeceğim. Mamusa ev dermanına girani mamusa.
0: Na na ne girani.
1: Yani em aciz de bitti.
0: Na na khuash eme eko de persine bira peşta ürik asit çende hunide bira uyan jijime rabbi gotana indilime rahat dikir. Çima nava evin nakhwaş yeme ürik asit ku hafta heşlese em be derman jî karın takip bikim.
1: Ez belki zeyde iki var go derman adısine bi gredey derman adı yani derman zırara derman apır zeyde dike işime.
0: Na çıma aliyaki da jî zeyde dike. Na mesela nakhwaş yeme kol şişin daya pisporiye fizik kol şişin daya. Şeş me haft me hende huye atak jî çenebiye. İndi avam dikiye. Ya amdı bence te valla dokuya te bu çubuğu te bu çe dokuya ya va çubuğu vi em nekhwaşe khwa lazım e şiar bekin ha.
1: Are.
0: Em şiar nekin va nekhwaşa kolşisini hatta merne dokuya. Hatta e çima dokuya em zanna nekhwaşe ji bu khwaşe

0: erdin bura. Bura nexwin. Kubaqa ser gurçeke xiratke qolşin. Ari ishal çedike, qara jigeri yaneki enzimi vi xiratke, midevi bulantı çedike. Jibu divan esas epri divi qolşini de aciz bin nexwaşim.
1: Ne var bu gredi abi ya?
0: Gredi. Jibu yende bejin hatta şeşme beri şeşme ku atağı ve tine qolşisin berdin.
1: Ari
0: evcin berdin. Ha ku qolşisin berde yan etki vi şey çenabe nexwaş rahat dike. Tani haba kimedim yine.
1: Ari.
0: Ve habana şey Prezide aciz ne yapın ne yapın. Eko dozevi normal, tabi dozevi psipori fiziki yani şey romantizma. Ko ev bıke çeke dozevi uygun doz hem de beşin. Ta o sıkıntı için ne yapın. Ama ne yapın ete de beşe se salan fi kolşini dokume. Ete atak kinga dervasker, eme de salan bervi atak dervasker. Ez de beşim te sani vekin te boşe dokuye bir ya.
1: Mamosta emzani ki fakat ev dermanı vakti dondar mamosta. Ez gelek ki mesela metka meheye o gelek ki merve mey vakti. Mera dermanı e dondar hamu mera besi mamosta mera ağaç sebe. Şeyler ki canları yan etki tesiri azrar jigeş beler. O jva dermana hedi ağaç sebe. Ek jva dermana ağaç şeyindi dermana. Tedaviye tamam kırne vakavi akapunktur. Vakavi teyi emdi vejistori. Va dermana va tedavine o peşniyardı ki peşniyanak mamosta.
0: Ez beri bir tişt çekidim beşim. Na derman xar.
1: Mesela dermana dukhon na xo dermana bisin mamu.
0: Dermane xo xar. Tan ev xo uri kasit da kete çaran.
1: Ali.
0: Hem çi de beşin işan. Ev de beşin hafte de rojan me xo.
1: Na xo. De roj betlaniye.
0: Panş et çi de beşin. Hem de beşin roki bu xo roki me xo.
1: Ali.
0: Yani vayanji hem kim dikin dermane ya. Bura yani haro ille hem bu xo tişt çeki usatın ne yani.
1: Ali.
0: Ana derman fi tedaviye ki fiziki empedini ya ji akupunktur ya dişli şekidin eku ürik asit dahine dış şeki usa tüne.
1: Hadi.
0: Ürik asit huni da zedeldi bir eşi boyu bir derdik evye. Emşik asajı muvik ki tedavi pedini esas muvik dış şeki vitine muvik bu kadar suci vitine yani ha.
1: Hadi.
0: Ürik asit huni da zedeldi bir derdik evye ura.
1: Hadi.
0: Jiboyi peşi hatta kuyam huni vida danekhinin vana khaşya illa ve derkeve.
1: Hadi. Evji gele kimi ve
0: çan tüde. Tens ko ahpontur teşte ki usa tünne yani.
1: Fizike der basın abi. Ve kave teka fizike. Tamaşvara şimar vara pırsiye. Tamaşvara gidin işte İstanbul Hoşka Ayşe Hanım pırsiye. Devlet tedaviye ve fizike der basın bir der basın abi.
0: Na.
1: Tüney.
0: Na teşte ki.
1: Ve çan Hoşka Ayşe vay meana le meyze kırma olsa. Hoşka Ayşe jil ser ya Instagram'ı giyaşım abi. İstanbul giyaşım abi. Aliye ve çan Hoşka Ayşe. Mamusa medebe tedaviye fizike tüney. Tek tedavi gori me fahim kır dermanı. Gerek un dermanı xo bir nizam bi kar bine. Yani gerek un dermana kut nakır. Ne var mahmusun?
0: Hem kinga tedavi meseledin. Ürük asit muvuk evi runuş diye hıra giriye. Ewa muvuka hıra biye. Ama o demi tens dedin. Rastla. Tens, hotpack, işte germani. Ama ona dedin. Ama vaya kronik bir yada. Hıra biye. O demi hem dedin. Yoksa eko dermanı koyan bedin. Tens bedin. Yani vakidin. Fizik tedavi ajanı hem bedin. Bıra ürik asit dahi ne tişteki usatını.
1: Çıkıvara tüneye ve çağın beşiçi. Gerek dermanı koyuka. Ve çağın jimona tedavi ki serkeftir. Emza Mamos'ta insanı ve emji gelle ki emji veya acize. Tu dermana dedin tam insana Mamos'ta. Ya dermanı koy beyni zamlı koy.
0: Rastla.
1: Ya carına da koy carına. Na koyuka kavya emdi beşi direnç çeydi be. Yani hedi bu dermana hedi beden çerdi be.
0: Na emani beşin.
1: Yani teş temaşvanı mer jimona dermanı koy. Karbini baş karbini. Çilo bra peşine de çi mamusta.
0: Na va dermane meji em na bejne mahsumun. Hakikaten eko galan da piran da araştırma çekirne va dermane meji hene ki kalp krizi riske bi pır pır çike ki pır hındık besajı disa zedede ki vana zedede ki ve beli em eko kare kwa mezetkin zirare kwa mezetkin eko va dermanana buha kare vana pır zedede biye. Yani em jubo yuye em muhakkak tavsiye dikin.
1: برای خود مقاتب گرگ مرا هرتم تداوی خود مقاتب افجی گله کی میوم فقط ام هرتم دب تماش وان جاب کرد هستی ما مسلم دبیش دبی تمام وظیفه سپورا تمام برای درمانی باش بدو ل فقط وظیفه نخوش اجی گرگ اونجی درمانی خود به نظام بسینه نه او
0: گرگ محقق برای قولشیسین از ویا جاردی بیشم کل شش ماهان آتاق درواس نکرین برای قولشیسینه بترکینه برای دوام نکن نخواشی مپروی اودکن او درمانک دانه خست اوری کسید برا جاردنی هرین دکتوری پسپوری درمانی وی بو هرین ویا جیدی که
1: ما موسا جاره که در مروه کمه در مالباتی در مروکی من نخوشی شکر پیر هم و

0: Melena rê çûyî cem hemû spora. Der mu anda gişkirî çi kirî mel feqet xwarina xwe jî hiç ne mıkatı. Ama artık dukarı şeker edilir ki. Hepsi, ya o mekut, tur kharına kona gül, tu nabiz bela kharına, hamu dermane girajı ne ki. Hepsi, ev ne kuşa ey gucci. Az ukaz bin serve ya. Yine kuşa gucci. Yani, le kharını ve kharına kuşa gerek, hem dermana bisine, o kharına kona ne mıkatı, bu kawiyen yani beşi kharına, goşt, masi, ebrun bu kuşa, o dermana bu kuşa, hav bira dermana istifade bak, çıkıyor rahi tüneyi. Gerek merak hoş kuarını jine parayızı. Taba dermana.
1: Na em çi de bejin? Em de bejin nekhaşi gut. Gut, diabet, tansiyon, şeker. Vana giş ki hevali hevin.
0: Ere.
1: Giş ki hevali hevin. Çima? Jihav pır hazdikir. Ere. Bu yek hevâ yedin işi. Hem ama illa pe evde be. Yani nekhaşi ki me mesela hafte sali. Hatiye ceme ya nekhaşi mi tani gut heye ve gidin tışeki tine.
0: Ere.
1: Tışeki usatine ha. İlla ve hevalê wî wî re yek heye. Yani ya diyabet heye, ya tansiyon heye, ya nexweşî qelbê heye. Tiştek bê re heye îl heye. Ji bo wî em dibêjin ku xwe biparêzîne wan nexweşiya dinana jî ew dibe sivik dibe. Yani gişki be hevra çeydi bu nevana.
0: Ere.
1: Yek bir tane çeyni abiye.
0: Ne var?
1: İlla bana hevali akhoa dikin.
0: Yani nana ve çakı tefa dermana biral khuarına khoşi mıkatebe.
1: Muhakkak bikin. Çıma emzanın mesela nekhoşeke kalawe em dara zayıf de be em mezetken ülke asit saati be derman ketiye.
0: Be derman ketiye.
1: Tabi tabi.
0: Yani veça temaş vaneca. Vakta un be valla bir ab dermana hau ev nekhoşiye der bağız finnam. Ama usta be de be çe de be vesifa vajiye. Gerek un jil khuay mıkatebe. Un khuarnu ve khuarnu khuay mıkatebe. Khuarnu eg ne var mı usta? Ev jil gale kim yu?
1: Mesela kolesterol zede ya. Ülke asit zede. Em dara kolesterolü dadı keve em mezetken ülke asit zede ketiye. Ali. Vana pır girinki ne?
0: Mamusta dualatı mı da tışkidine şey. Dermane nebati disine. Derece mi aktara. Dermane kurmancı der peşine de der o cirana hamu va dermanaj disine. Fakat ez tışnim, ez şahit bunun. Ev dermane nebati yokta disine. Ez de bebeki galeki zeyde ziradı geci, gurçika jidi geci, kazabara jidi. Ev pırskirika jidi. Jumona vana, bera jumona peyamame baş bir geç tamaşvani mara. Dijwar vej çimam.
1: Na qatinen ez eko gut heye nekhwashi gut lehene ez qatinen tavsiye nakim dermani evan.
0: Enebati, e kurmanci.
1: Ali, tavsiye nakim var.
0: Mesela dercem de bir vala cem Akhtar Ahmet Efendi. Mehmet Efendi. Dercem o açerdi ki vader mana distinin.
1: Ez tavsiye nakim.
0: Vara peşan. Na,
1: dışeki usatüne, eko ülkesi dahine. Jiboyu ez tavsiye nakim var.
0: Temaş ve neca ama Müslüme bine veya xeyizlik, ejdi xoğazı bine veya xeyizlikim. Dermani, kurmancı, gerek un her tindir, bin çavdiriye pispor ad bistine. Be, gori seri koy, gori peşnari deru cirana, gori peşnari aktara, sedi set kadakayı. En veya dviş. Yani belki feyda öbek de zirara ve hina zeyde.
1: Katina
0: zirara. Zirar zeyde bir nabı.
1: En kolşisin ki gava ku dedin, en peş tadı bejin gava ku atak çeydi be hemen. Bu ki duvarıma, en de bejin roje secaran bu ha.
0: Hadi.
1: Çen rojan bu kadar, hatta hafta ki vani bu kadar. Hafta ki şunu da dahine dediyan.
0: Re.
1: Dahine dediyan. Çı kalsa derman zede, emzane bu kalsa jiyan etkici çedi bir.
0: Ayrıca gele ki, nüm. Mamusta, em hide bu çeki, em duhazı sergada jibi ahı. Aslında em her çımaz veyat beşim, em deyu bav, em gele ki, khuana zarru kaya. Khuana goş dedi, khuana protein. De gada şimdi em de hoşuya gut ihtimal hey tüneyi.
1: Na gedan da henek enzim kimdi be konjenital genetik olarak enzim kimdi be juana da gene gedan çadır çedi be ama pır nadirin vana.
0: Ali.
1: Pır istisnane yani ha. Meji van hıradı be koy zari penşeş saliye zirar edi de hoya.
0: Ali.
1: Ülke size zedede be. Meji van hıra felçliği çedi be. Le vana le bele vana pır nadirine. Esas evime yani tabi mesela alkol sigara çıkasa zede be icar ömrü vana davca peşi. Mesela bir sali da despet ki bir su peş sali da kupır bir av edekon. Mesela duanda illa emna bejin çel sali bepeyin. Vana zu jid despet ki.
0: Ali. Mamusa tana baskırı ta gud tiyajı Çağrına da epidri tiyacı çeydi be. Fakat tiyacı da vakavi de beji aromatoid artrit. Hem de hoşya. Gorivan tuvana çavaş evde dikkatini. Yani çünkü hem de hoşya hem o cüdeyi. Yani acaba aromatoid artrit, acaba vakta go gut.
1: Na vana ne zora, vana zora. Pır kolaya alimada. Hem çava film dikşinin mesela tomografi dikşinin. ekwa pirt mesela ma ben da to ma ve da kristal e gut out be fande be
0: evji gelek mi u
1: çağı ejar xuni da jizati gut zede de be mesela hanek na xwa şeme hene hem gut hem ji romatoid artrite
0: ale
1: am çedikem peşta am de bejin muhakkak bra urik asit am da dıxine uya çima urik asit ji muvike xirat ke romatoid artrite ji xirat ke am her diyan ji tedavi neke nabe
0: Yani tedaviye her daji cüda yani. Gerek onem tedaviye
1: cüda cüda.
0: Ya aromatoid artrit gibi bir muandı.
1: Aromatoid artrit ciheye tedavi dermanı ve ciheye egut ciheye.
0: Ve kabe romatizm abi iltihabı mı musa? Her var abi diyeceğim sen ben kurtarsın.
1: Romatoid artrit şey iltihabı. Vana iltihab, vana de, vana da şey huni, huni iltihab, huni da iltihab şeydi be. Davjem ovu ki.
0: Evet.
1: Aromatoid artrit da.
0: Ve gut, e gut.
1: E gut da şu ürik asit zede de.
0: Başta bir iltihap.
1: Evet. Vaj iltihap şet ki. Çıma va kristalana ku movu ki da rud ne? Çet ki canı insan juira evd ki. Harbe de ki bu ira.
0: Evet.
1: Çıma va kristala garibe. Nasıl ki uya? Jiboy bir reaksiyon çede be. A movu ki de var mı?
0: Evet. Bu vakta movu bu var mı? Gredai.
1: Evet. Ama emrahat uya ayırdıkın. Romatoid artrit egute çima egute de ne kani dest xwa peki havani hema holdu ben ne xwar
0: eşawan
1: eşawan prize dedi ben tabi a hafta ki şun da ji başlı be
0: ne var derman
1: ama romatoid artrit ne olsa romatoid artrit gava ku de var mı be maham be salan de var mı
0: ben xwa hal jina
1: tabi tabi tabi prize yani vaji romatoid artrit sebe deşe ne zanivro vede be muvukiwi ama gut ne olsa
0: gut hertim deşe
1: Ve çak hafta ki pırzede deşe hele hele 24 saatten pırzede deşe ne kare mesela pa çeki ne kare biserde o kasa deşine. Ah. Ama bana şey eko muvi kevi de sevi tili muvi kevi eko digre bana şey pırzede kronik bir yada 20 salın gut heye mesela.
0: Ali, belli ne zaten. Belli ki mühime gerek mereliye mi katar. Ma Mustafa hem hatta ya bername teşmer hem de kuazı bera temaşfanime hem zani ki davya bername de peyami e hem de bir jikin.
1: Na eko tansiyon, eko tansiyon yok. Diyabet, kolesterol, eko zedeye bura muhakkak veya tedavi bikin. Ku tedavi bikinse emzanın gudji çeyna be pırzı.
0: Evet.
1: Jibu evi yani işe meji enek yavdu be, sıfıklı be.
0: Evet.
1: Eko tedavi ne bin, eko kalav bin, eko alkol verdikon, eko cigara verdikon. Ali vana jiriskin, riskin, bura hua dur bisekinine.
0: Gerek var var ve çağı gerek var hem xal seri spore dahiliye xı seri spore ego kavi multidisipliner e fizik
1: multidisipliner her da ekibi eva eva işe ekibi mesela eko gut he hem hem ultrason dikişin hem de bejnere üroloji ji
0: are
1: çok gevirçet je bu eko van ne xal şanatı da hene eko genetik hene muhakkak bura xar ne xal ve xar ne xal kalabun ne xal kolesterol diyabet tansiyon bura normal be
0: normal
1: bu normal ne ve işemez öyle
0: Evet, her hep her zaman mamusta hem hatta ya ben nami mamusta her hep her zaman Kadir Teala enerji atı daim bir mamusta
1: her hep her zaman gel eksmez
0: temaş ve neşe bin erazdım hatta ya ben nami eser nabi ve eser nabi hoş spasiye hoş doçent doktor Mehmet Çağlayar dişinim Kadir Teala her tim Rukem Burat'e daim bir mamusta
1: gel eksmez
0: hem tedavi ya her imezin temaş ve neşe rukeniye Rukeni tişki gelek
1: yine.
0: Her hemen her zaman olsa. Temaş anıca bine razı. Hem her tüm de çi. Hem de bir tedaviye her imezin. Hezkirin o rukeniye temaş anıca. Be hezkirin ne mine. Nav khayr u khashiz bimine. Khatre ver.

Sıra tamaşavanın heja guhdarın tarta radyo kurdiye Bernameya zanım, bernameya mala ve dest bedike De bernameya zanım de dusa gelek pırsın hoşhane De gelek mijaranda ezit xozum hün jüverin Yek bi yek van pırsan bi bersivinin Jigayin bersivandana pırsan jü em bi havra sohbet bikin O bile bernameya ki hoş derkeme meydane Le

0: İro dişe telefon amaya avul ci Diyar Bekir'e bu haberim doji dişe ci telefon amaya avul ci Diyar Bekir'e bu. Naha bira yekeme hatiye vaha kurmancı oy pırkhaşa li temel yüz edem azinine. Heş büçük ya li kurmancı oy kusa khaş dağı ve de kenem kenem silavek bidin o dengi vaha kurmancı oy khaş bibihizin Bilal Ateş hatiye ci Diyar Bekir'e. Bilal merhaba şutara.
1: Merhaba.
0: Merhaba Bilal can. Tu çavay Bilal.
1: Başım
0: tutuyor. Vallahi azci başım elhamdülillah. Halide kefate süperi ne olsun?
1: Başım.
0: Süperi. El dengi televizyon ne yedi? Dengi televizyon edici kerem oha bir gire. Lama dengi de hoş noy.
1: Tamam.
0: Heh, tam bir gire. Ne bila çavet el televizyon ebe. De be?
1: Tamam.
0: Dişe kalit el cem teye.
1: Evet.
0: Ha, sıra mı şehir abeyce?
2: Aleykümselam.
0: Aleykümselam. Ser ser ser ser. Ne ha Bilal, az iki pırsan şıta pırsan şu katı idi bernameye dizani. Ne olsa? Ne ha Bilal pırsan abi, az şıta pırsan?
1: İnşallah.
0: Ha inşallah. Hakikat o ne zani Bilal şu kalete ali kariyete bir kez. Pırsan o haya. Le Türkiye'ye kijan bajar hadi gündin heri zedeye. A Diyarbakır. B Sivas. C Bayburt. D İstanbul. Dibijin bajara kaya, bajara kaya. Dibijin her izede gundevi bajara hana. Dibijin pır gundevi hana. Lev ki can bajara. Nizanım. Az nizanım. Belki Diyar Bekir ne be? Belki Cihakiddin be? Belki o ahavi pır mazım be? Ahavi belki pır mazım be? Nizanım.
1: Kereye... Disabijim.
0: Disabijim, tamam. Le Türkiye'ye ki can bajar. Xwedî gundên herî zêde ye. A Diyarbekir, B Sivas, C Bayburt, D İstanbul.
2: İstanbul.
0: İstanbul. Qerar te dawî ya İstanbul.
1: Ezan.
0: Tu hata got ezanım. Çu. Ha, ta got ezanım me bakşı qa D'ye İstanbul işaret kir. Bir samet dedin derbare stranek, yan jen bejen kilamek idane. جرد بجن اسمر امان امان امان دلبر امان دلاله یمان آه درباره استرانی دانه ده بجن ده کلام اسمر امان دا اسمر چه دینه آ نان دینه ب زیر دینه ج دو دینه د سل دینه اسمر من دی چه دینه دلبر من دی
1: این که پروتکل بدم
0: چه بدم چه بدم چه بدم جاردن بیجا
2: من که کپی بدم
0: کپی بدم کپی چه حاله چه میکنی کپی دای از نه بدم میکنی کپی دای
2: میگی یادم جی بده
0: اره هیچ برسه وقت نده کو از آلی کاری بدم هیچ دش تک نگوتیا اسمر چه دینه ویسترانه دا دبیجا اسمر من دی نقطه نقطه دینه دش تک دینه آف دینه، دو دینه، نان دینه، یان جی سیله دینه آف دینه همه تو آوه که وقت ولی آوه بلا نه اینه
1: نه به نه
0: چه؟
1: نه به
0: نابه نابه، اره نابه تشتک دینه، چیه؟ و بک تشتک پر حشک به پر تشتک حشک به
1: سیل
0: سیل دینه، یعنی شقا دهیه تو بجه اسمر مندی سیله دینه

0: Şire. C şere Çaldıranê, D şere Qadisiyê.
1: Şere hepsine.
0: Şere Hattînê da?
1: Erê.
0: Tu dibêje azanim. Kudu sazgar kir.
1: Bale.
0: Marata. Wek şiqa ayê em îşaret kir. Pirsa maya didyan. Ev jî derbarê tevekkulê dane. Dibêjin peygamberê me ji mirovê ku heştirê xwe heştirê xwe yan deveyê xwe girê neda û got ez tevekkulê xwedê dikim ra çi ferman kir. Mêrike ke bûye deveyê xwe heştirê xwe girê nede gotiye min tevekkul kiriye peygamberê me jêra tiştek gotiye çi gotiye? A. Heştirê bide kesekî din. B. Heştirê bifroşe û zikatê bide. C. Heştirê berde û tenê dua bike. D. Pêşî heştirê xwe girê de başê tevekkul bike.
1: Bale, mer pêşî tedbîra xwe dibîne. Mer pêşî heştirê xwe girê de başê tevekkulê xwe bide xwedê.
0: Ewil du tedbîr bigirî piştî de tevekkul bike.
1: Ewil tedbîr başê tevekkul.
0: Ha, yani divê ewil em erku vezîfeya xwe bînin cî, em her tiştê xwe tamam bikin.
1: Tabii tabii başı tohumu dve ne tohumu kabalıca her ne başı tavakken bir dakika değil.
0: Evet ya mesela hem şevi dama razın hem deriye kua vekin.
1: Ne
0: be? Hem deşin ağzı razın tevekkal kudu.
1: Ne be?
0: Dibet de deriye kua bir kudüs ne kua be?
1: Evet sana.
0: Ha in olsa tamam.
1: Deri heştire kua gire de başı tevekkal ya kapıda kudu.
0: Ha in olsa. Vek şıkkı deyi peşi heştire kua gire de başı
1: tevekkal. Ezlanım, beri ezlanım.
0: Malı tava apayım.
1: Nola tecrübe, emanet de kuda bir. Sıra
0: erdiş, ji erdiş, şira ji panos eratsın.
1: Eri bana, ki patnos eratsın, şira ve müşte var. Hey, haçı gümet yine mişke, terber terete kurdiye, terete radye. Şira ve müşte var, jer, diğer de ekip o teva.
0: Kudüs de razı bu, apayım, ser, ser, ser, çan. Tamaşa var, nimme? Apayım, ecibi bir avayı berse o kadar. Çu, emi herin kudarını ha, emi herin yalovayı. Ahmet Bulgan ha diye. Apayım, Ahmet, merhaba.
2: Merhaba, ser, çaba, ser, sera.
0: Merhaba, merhaba, tüm hayratı.
2: Tamam, ispatlı. Çoğu ayıtı başı gelin.
0: Vallahi normalim. Normal.
2: Hem telefonu düşürmüştün, keyfame zaptı yani.
0: Hafta, nasıl da? Yani hafta carek, ben şey disajı başa.
2: Hafta carek ki para mevkez edilsen memnun bilin. Böyle hem harroş, vizanı ve edgarım yani.
0: Vallahi, ne hava ya. Yani em tuhazım bile gel kes başları bernameyi bebe. Jiber bir şuan mergul bile herkes hafta cara ki telefon bike. Leh me kuru kaide kusajı dani disajı telefon nakeve.
2: Valla nakeve ama disajı. Ben kuazı em arıb zumanı yok haberde.
0: Evet. Evet. Evet. Fırsandık ya boşa valla.
2: Evet. Fırsandık ya zav başı ya.
0: Evet. Abi Ahmet tu hakkı kudari bu ya?
2: El Batmani mevşeriye kubini.
0: Çen gündem Batmani hanım bir tevahi?
2: Gündü Batmani.
0: Hazırca hazara zedatırın.
2: Vallahi havukatının ne böyle zahfın günde batmanı.
0: Zahfın, tamam.
2: Mesela Ebşeriye beji, Ebşeriye penciyü neh günde kubine hene.
0: Penciyü neh günde kubine hene, Bişeriye.
2: Böyle, gene böyle.
0: Gerek yok, çen nüfusa var ya, çen hazarı?
2: Yazda hazara nüfusa.
0: Yazda hazar, zeden ile ya. Kime? Mi de gördün ha çıl penci hazar haya?
2: Na, kubine yazda hazara nüfusa var.
0: Yazda hazar.
2: Fakat batmanı اولی گنده قوی نی بو یعنی
0: هاش خواهد بجیم باتمان بر گند بو پشت پترول فلان درکت تو بجیم مازن بو
2: گنده بشریه بو یعنی گنده قوی نی بو ایله بو ناوی بی
0: ها ایله ناش وقت کرمانش تو بجیم ایله شد بجیم گلک جارا
2: بجیم ایله یعنی باتمانه
0: باتمانه بله نها امی بحثا گندان بکن
2: پس
0: اما اوهای لطرکیه کی جان باجار خودی گندن هری زیده یه آ دیار بکر B. Sevas C. Bayburt D. İstanbul
2: Valla Yani Marabül Gori şehre ara İstanbul olmazdı ne?
0: Leci Ali Aha Havacı İstanbul pırmazdı ne?
2: Naz Ali Aha Havacı ne mazdı ne? Ama nüfus bakımından zah mazdı ne?
0: Tam nüfus sede ele hem gündan tıpasın hem nüfus ne yaparsın?
2: Yani eri ama Diyarbakır'ı nabena Diyarbakır İstanbul edez mamahası yani.
0: خواهد نابر باجر اکتن دو همه تا تو ما
2: بیواست سیواسی یعنی زهده سیواسی
0: اره سیواسی سیواسی گره اگر راسته راسته
2: راسته اره بجیم اما سیواسه
0: بلا سیواس به
2: بله
0: شقا جیه
2: شقا
0: ها شقا بیه بی بی
2: شقا بیه
0: اره بیا بیا باتمانه بیا بشیریه
2: بیا باتمانه بیا بشیریه
0: بشیریه تمام بک شقا بیه من پرسمه دودیان ده کلام اسمر اماندا اسمر چی دینه؟

Batman'ı slavye germem juara dişinin. Stranek jimem ararat hebe umbilin ser radyo gotiye. Emi geleke kev hoş bim nezbawan ku au stran jimem ararat heyeli. Kava godema ve hat emi juara bişinin. Nahawe dinob stran akhaya hivi. Vara ser radyoyi.

Kotiye Slav, Evar Baş, Weşan Xweş, El Sedat Nal İzmit'e de trafik edeyem ve guhdari dikin. Stranek jümem ararat abna ve çiçeke hebe umbinin ser radyoya gotiye. Eme geleke kev xweş bibin ser sera, ser çavaj gheyni ve jî guhdare kime etine jî de trafik edeyem. Kotiye Weşan Xweş Nal Bursa'ya de trafik edeyem ve guhdari dikin. Stranek eci şahe bedo abna ve Leyla hebe. Umbinin ser radyoya gotiye eme geleke kev xweş bibin leyna. Strana wara ser radyoya az bawarım ku kefa we tevaka wara ser radyoya jirebi. Ujwan roj bi potporiye wara ser radyoya we.

0: Qeta 6-a 7-a rûtine ya.
1: Rast e.
0: Hatta ki qeta 3-ya bile derkeve. Oxte wasta bu, lul rûtsel asansörü suar vet, çınabe.
1: Ma mustaqet go az we ne fikrim rastiya baş e. Az îro bicaribîn me go na me go darî dikin ew jî asansör na. Yani tenê go imkan hebe
0: Eri.
1: em derke bi ma pêlikana ve ji bo me baştir be.
0: Çetir be eri. Ancak dibe ya mamon se ez vastadım hatta ki kata siya derket. Bile kata siya suar be. Duruş, seruş, revudu. Lüdü bile derke ve haftaya kedir bile derke ve kata çara. E penca, e şeşe, e hedi hedi usat.
1: Rêbaze gelek hesam mamostem helgir ezeş koya îro bicaribînim.
0: Eri.
1: Az ezeş îro şun da cez bawarım ku usa gelek
0: Dest
1: rêbaş
0: bekir.
1: be. Em ê dest pê bikim. E wekî de jî mamoste yani gelek hez derin werzîşgehê dibêjin ku em gava xwedan dan şun da tevahî laşê me xebitî û êdî em dikarin wisa bi delalî li xwe mêze bikin. Yani li di navbera xwedandanê û egzersîzê gelo çi heye? Yani ew asteke sererast em bêjin ku xwedan zêde ye, ew rast e.
0: Na, koydan tene bir sarı yokun abi verziş. Vakti koydan dedi, çi o koydan ave. Ama nava laşı mirov de mirov da vecedir be. Dedi, germabunya leşi mirov zede de be. Vakti germanya leşi mirov zede be. Uy avici da vecedir be.
1: Beli.
0: Beli. Ele vakti usta be, ev ne illa kudbe em verziş. Em usta verziş olarak em kabul nekin. Vakti dibara anji, dibaza anji dimeşe. Ve çay koydan iyi düzüldü de mirov ne var?
1: Beli,
0: Ele
1: rastı.
0: ele ne verdi şey bu koya yani.
1: Gelek caral ciye
0: Ele
1: gomler o
0: anca
1: dinen
0: mahsul
1: ciye.
0: kemroji pırna şogle. Vakti pakka diçi zede mruv diçi ve çakı mahsul kemroji tahale.
1: Rastı mamuste.
0: Are.
1: Mamuste duazım veya ciye brasti bipirsim o meşhunda beri xo bidin sitran eyle. Em de bejun ku şu bernama mel ser sitran hat ya bakırın. Gelek ez dema verdi şey go sitran eyle em gohdari bükün. Ev motivasyon ama yani bandora ke çağ dedi ser. Yani brasti verzişgah ve sitran teyin gotin anlaz. Ya şimdi
0: Tey
1: merak
0: gotin,
1: ettim.
0: Ez fay her dem. Kulaklık ez teyhim ber goyu fay.
1: Ev baştire.
0: Böyle ez motivasyon amca ededi be.
1: Ya o jü bandora ke mezim bir de sermem. Ama jü diyari godare yok bakım. Bera bu sahin betirip sitran ewa motivasyon ewa zeyde ve şu adı davu ya ve de gelek pırs yeme heye o meyir ol ve de rezzet kire brasti. Hatta godem jümar hafta nişan bu de jü gelek pırs. Ve jibo ha ve sitrana sineme ve ser radyoyu.

0: Hadîsê bihaskirin me dengê TRT Kurdî Radyo Vekirî ma guhdarî dikin. Stranek ji Hozan diyar hebe un bînin ser radyoya gotiye me geleke. Kêf xweş bin xwe stranek tên ser radyoya ma mostem diyarî hemû guhdarî xwe dikin.
1: Belli.
0: Em ji gelekî ciwan hez dikin û mêj xwe berdewam bikin. Ma moste yani ji bo werzîşê gelo werzîşgeh yani şerta anna. Lazima ku hebe em biçêne yanna.
1: Bili, na neşarte ele baş ej mirovle, ku hebe mirov bikar bi hare baş et, şiki baş et rastı. Ey ku neçe, çi bike, çoğa vezişe, çoğa binese vezişe akwe. Tikarel derve bi meşe, bi beze, avjeni bike, duçarxı bajo, vana taç dibe vezişe, u vezişe ki pır baş ej rastı. Vezişe en baş ej avjeni, kujdesi mirov vore mirov bikar be.
0: Avjuye baş be.
1: Bili.
0: Mamoste yani mina ko diyetisyen gabo guam dixwazim dest diye devam. Dejen roja düşeme takas. Emi dest diyeta xwabuk musa gob xwabawar am biryara didin li. Az bawarum ko aw tij jibo warzişe jî derbastare. Yani mina ko el derdora min hene kimin gele ki nez havale min hogere min jibusad bejin. Emi roja düşeme dest be bikin roja ke dest be dikim rasti.
1: Yani.
0: Devje berdin yani jibo ko aw pergal sere ras be. Usa go demeke xwaj de biçe u bu pergal gal be lazım akom çi bukun yani motivasyon awe deri çiye
1: Vega ez bir ki savka hanek bejim mazne kim jimle roz ki go ya tu jekire çil nakıl go yekire tu beji tu dini tu dini te beji ez
0: Çıkalım say.
1: dinim Erji mesela çile çil roz Ben
0: Çılır.
1: de çil roz sere vudu mrov çi buke uy verzişi xobike sere vudu U dikeve navjiyana mrov Dibe perçeke jiyana mrov
0: Mamuste çıl roji az duan pelikana hilkişim. Ez
1: Erji
0: ehim bi.
1: Eti hibi, idi
0: Biz
1: sen
0: roje
1: rahat de.
0: qet nabe.
1: Belki kral.
0: Ne diyor inabe.
1: Na. Musa bir ama gotne mazne mi prastit rast bejin istiyorsa
0: Şoy
1: evet
0: botine var
1: eri.
0: şiirete.
1: Evci bilimselci ekevici yani de bir çıl roj mrov serev çıkıp ki
0: Ligor
1: tkevin
0: lekolin
1: avjana
0: zanisti.
1: evet ve perçek ejana mrov.
0: Şu başa gudare meye delal az bavon kuma moste bihiş yani jbo go out iştap sara rastey keve. Navjiyane çıl roji belki em dağım bir suya grojiş belki avji çevve
1: Belki
0: mamos.
1: ci yani.
0: Az ebi cerebinim o zeş gudare mera bejim.
1: Eri.
0: Baş be. Mamoste az huazım veya ji bi pırsı magotu bu meyarın kolane zarok diya huaji. Yani
1: Beli.
0: duye deme ji gelek rastey tevgere meha bun. Az huazım pari ki am bahsa huan listokana bakın gelo. Kavaz bejim zarok diye çi teşi oda derbas ve kerema khora mera ji parve bikin.
1: Ben Kolay zaruki rastı ez bejim seri awel de proxoş bu. Tedi em tev okey bu lidere dert ketem lestike
0: Şüphe.
1: betem lidere bu. Ve hamul lestik hebu. Baz hebu mürof tıkar bu ser divara da yağı davet tal hamut işte dikir.
0: Ev gok ji gelek
1: Beli
0: zede
1: gok hebu okey darke hebu em ped lestin
0: Şüphe.
1: te biram.
0: Ev darik ji gelek usta gok
1: Beli
0: işte ki baş
1: beri.
0: bu.
1: Uçak mürof usat ki mürof peki bu ne zani ile tevgar ihtiyacı ki navjiyana mürof da mecbur. Zarokuni pişki tevgar evan zede tre ihtiyacı tevgar evan. Waqtê tu serbest bir divan zaroka ihtiyacı xwe tevgerê bi rastî bi gorê me baştir tîne cî.
0: Rast ama muste.
1: Erê.
0: Warzish vok bina ku ana az wede bini me gudare me nabin rasti. Gelek ke qeşen ku xuya dikin usa gojir u jihati xuyani dikin.
1: Erê.
0: Aw bandor el ser delaliye ji az bawen ku xwe
1: Beli.
0: şibuna laşi mirov ji dike.
1: Beli beli aynı usta ya
0: Hemen
1: rastı.
0: xwe nikare nişan bidin gaba go sera rast be.
1: Erê.
0: Warzishek baş.
1: Zarak bu niye despi etke mirov? Hatta ki ana ku var nabdikeve namjiyana mirov diye. Çoğa bizim disiplin.
0: Şu avcı rastı mı
1: Her
0: bu? Bu pergal bu
1: her
0: xabdan.
1: idi her dem idi bu araya. Ele çoğu bejim ayı kuzarını des petkin hatta ki vega idi baş ele prastı usat ki tuzum bejim
0: Terefkin
1: vakti
0: olmuş
1: mede
0: da.
1: idi baş bu. Ana vega zaruka dibin dediciye kursaya dibin çim kişi şaha verdişi voleybol, futbol,
0: Belli.
1: anji. De çevir u evci dibin saat ki ya
0: Şu
1: brez
0: dor he.
1: brezeri boğaz bide
0: Rezere.
1: hare uere şu tevgara vi tev fazla biz de kınabe. Evci evki ne rastı prastı ez bejim yani.
0: Ben muzdan biçim gunda o marayı gunda
1: Ha
0: frene. Lüye deri.
1: günde her kaşık
0: Şuara
1: kendi
0: seli.
1: dedi serva kevrada kaşık adı murofta çok huari tecori anjim pey hayvana düşün tem.
0: Şu avcı gelek başı.
1: Heri emecem lügün tutamazım bunu pey hayvana düşün de atana bagu bahçeme dedi medgo ya.
0: Şu vermeye gelme balık şanslar.
1: Heri
0: Merak gelek frene.
1: ve çak ilaç emrof tevt kapte tevt şokule verdişe en başı şey ev rastı.
0: Avcı çare seriye ke dine yama mosteme naber edise bir sitrane bindin şu adı davu yeme edise elve derabın sirbus ve bebeje çıma.

0: Eber Abkhir, İro 6 Cotme, Roja Sevşeme, saat 7 Nüçe Nevar Edes Pekir'in Hame İli Rojava Türkiye o Dünya'ya binirin. Hadise ve havadise enko İro Pekatine, Geşedan Urudani Davici'n Hame Şu Arabiyeş'in o binin Selektan İli Avali. Çent haber o Nüçe enko derketine peş, Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan haber da bir hızku İsrail'e kırker o Siyonist Likazi, Saziyen Perverdi, Tevkhira Ekirne, Bahsa Zarokan Kir, o Zarok enko rastı katliama İsrail ekirin mesajını Erdoğan çubun emeğinin selektani. İstanbul'e xwendekare ke bi keri erişe xwendekarin din kir o dve hadise da xwendekare vefat kir hat kes şi birindar bun çiye mesele eme lihurguliyan binerin. Nuçe Gani TRT Levent Öztürk, Janak Vajdesta Levent Öztürk, çubu gelek cihan Nuçe Gani dikir ve Amerika'da Kriza dil derbas kir, o seroke Ragandini Buranettin Duranji peyama sersaki veşant emeji lurguliyam binerin. Haya İro çekirna kebaba cigeri ve ki kare meyran daha tskirin lebeli jinen rahay dest avetine vi kari naha çedikin kebaba cigeri çedikin de mekanin kada dikanin kada emi bahsa vanaji bikin lurguliyam isa binerin. Baş emi beri xabidin vani. Gelo beru xaliçeyn heremeyken vane çavatiyen çekirin u haya xaliçeyek çeyd ve jiki jan merhaleyan derbast be xaliçeyn vane tamaşvar necajin çava çeydikin eme lebinerim. Yen ku naha liber televizyon ekhane u liber radyoye goyin val mene kerem kin em desbevkin. Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan bir bilhız ko İsrail'e kırker o Siyonist Ligazi Salsiyen Perverdi Tev Hrakir'in Serok Omar Erdoğan got barbarin ku maskeya medeniyeti dana ber rüye khe jibirkin ji wana jibir bikin ji eme zarokin li aliyedin e Fırat'e tücari jibir nekim. Eme her tim pişkiriye bidin doza van ahak. Erdoğan de merasima veki Nasala Akademiye da akıbi de hedefa bertekin vida ev kes hebun ku lehaşti bu yek bağışaran Vekirna Zaningan rehne dikin. Got, ev de perverdi eda, li dişi vekeviya fırsendi dertin, ji zarokin ketkar u cotkar anra dibeşin, tü karkeri karker bimine.
1: Medeniyet maskesi takan
2: Barbare ku maske ya medeniyet edin ber ruye khwe jibir bikin ji eme tucari zarokin le aliye din e firati jibir nekin. Ez iro ve bi taibeti jare kadin dibejim. Eme her u daim le ba wan bin u de her şerti de eme doza wan a hak bi parezin.
3: İsrail akırke, şu hafta cotmağı da hazar rubi süsüyan ve lişeriye rojava lidici filistiniyan, şestusi hazar caran erişkirin. Selok Omar Erdoğan, Jardin Gold ve Türkiye pişkiriye bir de Filistin'i.
1: Fakirin çocuğu.
2: Lekezde o Filistin'e ku hatiye işgal kırın, praniye olan zaruk ışın, hafti uçar hezar kes buna kurbana terora devlete İsrail'i, bile rahma kvadili şehidi mebe, lister nave velat, u milleti ku ez mesajı kuyin hevgirtini radigini muan.
3: Selok Omar Recep Tayyip Erdoğan di Beştepe'yi di Melasima Vekirna Sala Akademi Aperverde Yabilin adı 1026 o da 1027 daxıvi. Erdoğan diyar kirkü di heyama

0: teknikî û teknolojik wereldayên Erebistanê.
1: Di vê noxteyê de ez îhtimal nadim ku ne Tirkiye, ne jî Pakistan leşkerên xwe rasterast bişîne Erebistanê. Ji xwe dewlet jî niha wisa tev digerin. Niha dewlet pêşî li ser hevkariya teknîkî û teknolojik disekinin.
0: Gelo ev pişkiriya Türkiye û Pakistanê ve tesîrê bide êrişin Husyan Anna. Lekolineri Setayê Tunç Demirtaş anî ziman ku Rûdanên pêşesaziya parastinê ya Türkiye'yi, o pêşketna parastinê ya Pakistanê ve Husyan biseknîne.
2: Bu noktada Türkiye'nin zaten...
1: Türkiye duvarı pişesaziya parastinê de gelekî gavengini gavetin. O duvarı leşkeri de tecrübe ke veya xurt çebu. Pakistan jdivi varı de xwedî tecrübeye. Ev tecrübe jbo sekinandına erişen Husyan zaf giringe.
0: Gelo pişkiriyen leşkeri o tekniki yenku Türkiye ve Pakistan ve bine Arabistan'ı velser erişin Husyan tesireke çavabken.
2: Burada artık Husiler Suudi Arabistan.
1: Jivru peyde deme Husyan xoaz erişi Arabistan'a Suudi bikin de bizavnen binku ev eriş netin eledici Arabistan'ı hatına yakırın. Levre deve encame van erişan baş bifikirin. Evci ve Husyan bisekinine bivi avayi pergala evlehiye yale haramiji ve bitemami bu guhara.
3: Li İsrailê rapora ku tê îdakirin jariyê teşkilata navendî ya saloxgeriyeke Amerîkayê CIA-yê hat yazdirkirin tê axaftin. Di raporê de tê gotin ku kriza heyî ya li İsrailê riska şerê navxweyî an hilweşîna siyasî dihewîne. Di raporê de ji bo Netanyahu qatil ji hat gotin ku ew ji bo welatê xwe bûye sedema krîzeke cuda.
0: İsrail'e riska şerre navxoyi heye. Teyda kirin ku ev gotin rapora teşkilata saloh geriye ya Amerika'yı CIA'ye de hatiyeni visin. Çapemeniya İsrail'e ev iddia kirin uçe. Rapora ku dün uçe ile cigirt, jubu İsrail'e bale dikşine ser krizin giring. Rapora da krizin peşiye İsrail'e hatın nırkandın. Hat gotin kuş ber erişin rici Gazze, Lübnan o İrani, dınav İsrail'e de dibese devam perçebuni. Te gotin jhev durbunu aliyen siyasi, zehten ekonomik, o kriza leşkeriya mecburi yal İsrail'e riyara geçevetke. Hat gotin vana velet aniye ber şerri nafkayı, o tek cuna siyasi. Drapor ile dagir kerin kuş lişeriye rojava destani ser ahen Filistiniyancı cihkırtın. Hat gotun ku şiddete dağır keran her külüçe zedetbe. Ev yek piskireken İsrail'i haraptırdıke. Rapor edeş bu Netanyahu'ya katil beşeke taybet hat ve katandın. Hat gotun ku Netanyahu'ya katil jber mücadeleye iktidari bu yasadema krizeke cuda. Bal hat kışandın ku İsrail'i dünyayı tenemaye. O pişkiriyaj Amerika'yıcı kembuye.
3: İsrail'e katil gel agirbesti jeri şen koyen liser gazeteydi domine deri şen davida Filistin'e kat katilkirin 35 kez şibirindar bun. Le şereya rojava ji khani u vesayet hatın şevutandın herva İsrail'e li kutsa roşilat ji avayiye ke 5 kati ya ku teda deh mal hebun hilveşant. Endami kabineya nişat peres bengivir ji liser bulduzeri veni eki provokatif kişant.
0: İsrail'e katil erişen xoy yeni şeride Gazze'ye domine. Leşkerin İsrail'e carek edin bombe barandın Serhan Yunus'e. Filistini'ye kat katil kirin. 35 kesişi birindar bun. Dedehe cotmeha da 1025 an yaku agır besat bu ilan kirin over ve çarştu şehstudu Filistini hatın katil kirin. İsrail'e katil de kutsa rojnat lisa hukuk bin peker. Lütaga turi avah yeke penç katil yaku dede dehmal hebun xirakir. Prani avancinu zarok zedetiri hefte Filistini bemalman. Endame kabineye Nijat Perez, İtamar Bengivirci, Dide Mahrakir Nedel Vribu. Bengivir, Livir Devci Provokasyonu Kwa Barnada, Liser Bulduzeri Pozda, Oyne Dakşandın. Dişeriye Rojava ya Dagir Kirici Zırma İsrail'e devamdike. İsrail'e ile El Halil, Nablus, O Ramallah'e Disa ilişi Filistiniyan ker. Ve Said Okhani'ye katlı şevutandın. O zırardan malum ülken Filistiniyan. Dişeriye Rojava, Tened Maha İlone'de Zedetiri de Hezar Eriş Hatın kirin.
3: Kongreya Fezayê Kan Amnetevê ji bo cara yekemîn li Tirkiyeyê tê li derxistin û li Antalyayê hê jî devam dike. Ji 111 welatan zêdetirî 12,000 ziyaretvan tev li kongreyê bûn û roja duyemîn bi xebatên teknîkî û zanistî derbas bû. Li ser standan projeyên xwemalî û netewî tên nîşandan û eleqeyeke zêde jî dibînin.
1: Pergalên PK yên nefşên nû Du vezîfên heyv û marsê de xebatên fezayên însanan hilberîna li fezayê û derbarê fezayê de gelek bername. 111 welat fezayê, pêşeroj û teknolojiyên fezayê li Tirkiyeyê nîqaş dikin. 77 kongreya fezayê ya navnetewayî li Antalyayê tê kirin û bernameyên zanistî û teknîkî dewam dike. Kongre di roja duyemîn de jî eleqeyeke zêde dibîne. Stadên ku projên netewayî û xwemaliyên teknolojiya fezayê ya Tirkiyeyê nîşan didin tên ziyaret kirin. Hejmara kesên ku kongre ziyaret kirin ji 12,000 kesan derbas kir. Ziyaretvanan li qada kongreyê websayta netewayî û xwemaliya Tirkiyeyê tok jî dîtin. Kongreya fezayê ya navnetewayî cara ewil e li Tirkiyeyê tê li derxistin odê heyadawiya hefteyê dewam bike.
3: Türkiye Innovation Week yani haftaya inovasyonu ve cara sezemin belirler hıssın o sena ve çalakiye isal Humanity 6.0 yani insaniyet 6.0'a. De bename da ve Gotubejo konferans beynkirin bandora hişe çekiri, akli çekiri anca akli dijital yaliser karu xebatan ve bir haftın.
0: Bu pişkiriya Wezareta Bazırganiye, dibe mezuvaniya Meysa Hinardekarin Türkiye'de, İstanbul'e ve Türkiye İnovasyon Week Bedil Darkhisten. Çalakya Türkiye İnovasyon Week'i Websernavi Humanity 6.0 bekren. Dibe namede ve tesira heşi çekri Yaser Karu Khabatan beya haftin.
4: Biz içinde bulunduğumuz
1: Emine Khazım Betene Bekar Heneri ve Goherine Ben de hemen demede Emine Khazım'ın çekerin veji emola teki hayal dikin ku teknolojiye peş dike o ihraç dike.
0: Li navenda kongreyi ya Haliçi ve bernameyin cürbü cürbün saskiren ve GoToBeş konferans o atölyeyin inovasyonu peş ve çuyna teknolojiye o tesira ve ilser insananji de bernameye de ve benirkandın.
2: İlerlemeye insan adapte olabildi mi?
1: Gelo insan adapte ve peşveçuyine bun nere Türkiye'ye necili cihane evyek zede nehatte haberdan. Havceye be ve peşveçuyine hebuna mirov hestin me feraseta jiyane irade o bir yardayın jibene haftin.
0: Çalakya Türkiye İnovasyon Viki ve Serojan Bidome.
3: Tokiye ji bo kesên ku dixwazin deynê xwe bidin, kampanyaya erzaniyê dabû dest pê kirin. Ew kampanya hê ji dewam dike, kesên ku nikarin hemû deynên xwe bidin jî, dikarin ji kampanyayê ji 125 erzanîkê istîfade bikin. Dema dawîya Salêdanê, 19 cotmehê ye.
0: Ji bo deynên Tokiye kampanya ji 125 erzanî dest pê kir. Kesên ku deynê xwe bi tevahî bigirin wê kalbin tapiyên xwe bistînin.
5: Daşkandinin sadi 25 jibo Toki berdevamı. Nizikeyi 228 hazar kez ku khanu u cihe kar ve kirina ala kadar deka.
0: Kesin ku taksi devanj duazda mahan kemtirmane ve kampanyaya istifade neken. Roja davi yasar ledane nozde cotmeheye. Kesin ku deynevan beriya davi hazirana ve 1025 an despekiriye ve istifade bken. Dive deyne taksit obaja emlaki tünebe. Levra kesin ku ev deynevan hene nikarın seriyle bidin. Kesin ku nikarın deyne xob tamami bidinji erzani heye. Gerci sedi 25 deyne xob bidin. Velgori deyne xob jisedi 25 erzani bistinin. Jibo standına tapuye ve belgeya bahayi khani o sigortaya poliçeye afadan hevcebe. Kesin ku tuhazınş kampanyaya istifade bken. Nikarın seriyle bankaya ku peyman imzekirine bidin.
3: Wezîrê Edaletê Akın Gül Ekot, bar wê nekeve ser milê welatiyên ku di lêpirsîna fonan da hisse û fonên wan tune. Diyar kir ku heyana 5 kesan di çarçoveya pêvajoya îadekirina dildarî da qezencan neheq îade kirine. Gül Ekot, em ê kesên ku qezencan neheq bi dest xistine, ji yên ku bi rêyên meşrû ketine fonan cuda bikin. Wezîr Akın Gülek li Maseya Editoran a Ajansa Anadolu'ya derbarê lêpirsînê de agahî da.
6: haksız bir şekilde meşru olmayan yollarda kısa sürede
1: Emin velatiyen kubariye ne hak u ne meşru dedemeke kurta para kazanç kırne ju velatiyen kuba avayke meşru ketine van fonan jihev cüdabekin. Bar de ne kevesteri mele velatiyen kubi borsayan da hisevan tünene.
0: Gürlek bernameya masaya editoran Ajansa Anadolu'ya da derbari ile pırsina fonan de agahidan. Behsabanga iade kırna dildariya kazanca ne hakir. God iade kırna pereyan naevi maniyeku dosyayla.

0: ji bo em di vê heya mêdan nexweş nekevin, divê em hay ji xwarin û vexwar nexwe jiye bin. Gelo li ser vê mijarê spor doktor çi dibêjin, kelemkin em bi hevra li wan guhdarî bikin.
1: Havin qediya û payz hat, dinya sar dibe, dar û devî belçîmên xwe diweşînin. Lê di payzde tenê nexweze û hewa, sîstema laşê mirov ancî diguhere. Guherîna bedenê jî dibe sedema hin pirskirêkên tendurustiyê. Ji bo xurtkirina sîstema bedenê xwe û ji bo em nexweş nekevin divê em van çaxan hay ji xwarin û vexwarina xwe hebin.
2: Yine vana çe henin, gelle sebze me, fekiye me henin, emi va evi demsal ile, bini xezikim, bura vana buxun, bura zede zede buxun. Vana evet ise bura vana be çare seri. Ali protein da jid dema masiya ve bu hedin hava jid cemedin dile maraj jid khuazer masiya. Bura masiya xo buxun, evi protein jid bigra. O katıq dem demsal fark nake her gav em şu peşini ardıkın, em şiret adıkın, em bura buxun.
1: Bi spor hişyar dikin û dibêjin ve xwarina avê jî kêm nekin.
2: Ana havînê laşê xwe bê av dikare bisekine. Em avê dixwazin tê bîra me, em vedixwin. Lê hewa cemidîn hêdî boka berê nakeve bîra me. Lê viya xelatiye, belê lazimatiye kêm bûye lê neqediyaye. Hêna îcab dike em avê têrûbes em vexwin. Ku em avê têrûbes nexwin, ew metabolîzma da gelek kêmasî, gelek nexweşîn, ew ji xwe çê bibe.
1: Aktivîtên fîzikî ji ber kurtbûna rojan û sarbûna hewayê kêm dibin. Diyetîsyen Mahir Karabay dibêje, lazim e mirov li gorî îmkanên xwe bimeşe û werzîşê jî bike.
2: Em bêjim nû meşe hez dikin, îmkanê wê jî meşe ye, wûnê bimeşe. İmkanı ve spor salonu ya heye, bunun karın harın cihye verzişi, bunun harın ve deri. Yani imkanı ve çibe, bunun çi haz dikin.
1: Pişti payzi zivistan te, jiber ve dve mirov jiber sırru sekama zivistanin laşe xoğa amade bike.
0: Weki cihaz hendin gen mobil telefona bakı ji tesireke mezin liser zarok ançetke ujber ve ihtimal heye ku zarok bisaya ve cihazı ji bibe müptale teknoloji. Bir spor ve mesele o mücari da bali dikşinin serhin riskan ve malbatan işe adikin. Kerem ikinen behavra, Luan Hişari o peşniyarin bir spor anı temaşık.
1: Telefon, cihaz ve amureke ragihandine ye. Lidema kumeri ve vakti zeyde bekar tine ev yek zarar eden meji ve bedena insan. Jibo zarokanji akhaftina zeyde ya bi telefone gelek bir riske. Lema pispor bale dikişin ser zirar riska çebuna mübtela bune.
3: Akhaftina zeyde zarar edin meji zarokan yanji genca o zeydetir mübtela bune çeydi.
1: Di balek bune de jidil ve sohbeta bi mali re akhaftina bi telefone hatta ciyaki normal tedditin.
3: Balak bu neydi ama balak bu neydi fedi dikid malbata xude. Na xoazı mal, malbata xure tişta parve bıkı yanji bakı ver. Tişteki normaldi. Brasti ziletir zarıkı keç de keçik de fır çeydi bi.
4: Aç meslek sağımız sağ tuşu.
1: Pişti balak bu ne sohbeta bi mali rakim bibe ev edi normal na editin.
3: Eğer ki hüvde hüvde sali şun deji, çıta ve dışarı yancı bir malbat yukur nakı ve çıta par ve nakı ve şakı emzanı ki dıvır da pırskaya kekeyim.
1: Pespor bale dikşin ser sinore akhaftına bir telefonu udbejin. Dıvej boz darokan sinorek beytayın kirin.
3: Dıvır da sinorek heyi. Eğer ki ev sinor mesela zede bu 7 saat, 8 saat, yancı 9 saat ve çakı emzanı ki müptelabuni çebi, müptelabuni ekranı yancı telefonu tablet çi zedetir aliye tendürüstü dörünü edici ne başı zarokra.
1: Ligori pasporanlı şuna telefonu dve hın alternatifi wan heben.
3: Te dema ku telefon desti zarok te girti tu alternatif çi dedi. Mesela müzik bide, maneviyat bide, kursen taybeti bide, kursen şaradariye bide. Ki bu zarok ne bir düzmünete.
1: Ele kadar bun, peşkiri u akhatına bir zarok enerji reyeke çareseriye.
3: Deji hertin bir ez hindata mı, ez peşkiri dedim te, o zidetir peşkiri kek te, çebi, tukanı bir mire bakı. Hertin bir avi akhatına bir ki zarok bura rahat bi.
1: Dibek u malbat mi karbon hamu peşkiri kan safi bikin. Ji bo vê jî divê serî li pisporan bidin û alîkariya profesyonel bistînin.
0: Di sala 2025-an da ji lîjneyan hakeman yên xeridaran ra 97515 salêdan hatin kirin. Yani welatiyê me derheq

0: Dar teja şeşe sabat de zarar geç xani u karge ekeme ya mal bateji. Me hayvandari dikir u me nexwest em devje bardın. Xwede ji devleta me razi be. Projeya me kabul kir. Me ji çevlika xwe dîsa ava kir.
1: Mal bata bola ji bo çevlikanu qasî 3 milyonî xerç kir. Devleti 22 milyon evi hibe eda.
2: Projemiz de kabul edildi.
0: Devlet de projeme kabul kir u nezi 22-23 milyon lira pişkiri dame. Me be 3 milyoni çevlika xo ava kir. Na emli vederi şir hildi birinin. Em roje nezi 1600 litre şir bi destixin. Elhamdülillah hayvanin me geleki başın.
1: Çevliki tenine şirti hilberin. Jibol herimi hilberin aşir zede bibe cinsen baş, osaf, el nogun ajit engahandın.
3: Deprem dönemde
0: Dama artış çebu zirar güçt ahurin meji. Meseleyle pişkiriyen devlet eda. Serleydana me hata kabul kirin. Meji sadi 65, hibestan u ev der çeker. Live deri, jigayni şir, em noginin saf u bi kalite yen tovji digihinin. Emi bi ve xabati pişkiriye bidin hayvandariya here meji. Şikir ji xwedere, me hayvanin xweji standin. Ji bo pişkiriya devleti em spas dikin. Xwede ji wan razi be.
1: Li herimi bi pişkiri u hibeyin devleti hayvandari xurtu be. Li çevlikiye disu heşte heb çeylektin xwedi kirin. Roje nezi 1600 litre şir tev des xistin.
4: Emin aş beri xwebidin rahayı tabi gavaku mesele rahabe cüger lazım ku em bahsa kebaba jibikin beguman haya iru çekina kebaba cügeri ve ki kare meran kare zilaman da at kabul kirin le edi jinin rahayı ji bi kari dikin kebaniyen ku de savetine bi kari be mekan u servisa xwe bi dikanin xwe servisa xwe balidik şinin kerem ikin em behevra biçin rahayı.
0: Rıha bi kebaba xweya cigeri navdarı. Lê waqtê ev kebab bi destê jinan tê çêkirin, rengê her tiştî diguhere. Ev der li rihayê salonekê kebaba cigerê ye. Sermiyan û xebatkarên vê loqan tê, keç û jinin. Lewra ji çêkirina kebabê bigirin heta servîsê, her tişt jaliye jinan temeşandın. Hosteyin jin, sıbeye zu dest bikardikin. Evli cigara xoye li şişan dıxın, paşe davijine ser agir, u xoş dipejinin. Heri davici delal delal servis dikin. Müşteri, je kebap u mezeyin van geleki hez dikin.
5: Kendin de pevendi yani xoşe. Deste diyamını aynıya, ciger. Ciger evin de. Ola gelek spoz dikim.
0: Posta yara haydi beje. Edi emji edivi kari de hene.
6: Kadının dediği, elinin dediği...
1: Edi bejim, tiştiku deste jinal leket be. Ertin baş o xoşe. Eji hemu jinalre tavsiye dikim. Kubilaş karin usan netirsin o bikin. Ez her sibet tim cigara xo pakış dikim. Hazır dikim, dupijinim, o dedim ben müşteriye xo. Bi taybeti jiboku ez jinim. Müşteriyim meji geleki memnunin.
0: Jinin hoste bi kar u keda xwe, dixwazin ji jinan re bibine mînak.
4: Ciwan ji bo daxwazên xwe yên zewacê ji evîndarên xwe re bêjin her roj rêyeke cuda dibînin. Vê carî ji ciwanekî dibinê behrê da, dibinê avê da ji dergîsiya xwe re got bi min re bizewce teklîfek kir. Li Fethiye Mûlayê evîndaran dibinê behrê da gustîlkên xwe xistin tilê nav.
1: Pankarta ku li serê bi min re bizewce dinivîsî hat vekirin. Her wa hat nivîsîn heke bersivate erê be, bi îşareta bêje erê heke bersivate nabe, wekî ku dixeniqî bike. Daxwaza zewacê vê carê bin avê de hat kirin. Ömer Faruk İkiz, Ömer ve Çabuk, Jubu Betlani, Çun Fethiye'ye. Ömer Xoygahan'da Önder Diktaşı, Xoydiye Mekteba, Perverdeya Binavi. Bekeştiya bine avi çunken dava tarzan. Cülü belgen bine avi hukirin. Olgel perverde karan, haya 5 metreyan, daketen bin behri. Bu güsilat kutiye de, teklifa bi mırra bi zevce hat girin. Dergistiye bi işarata nokavan, de bine behri de got eri. Güsilat deste xode nişanda. her du dergistiyan hevdu hümbeysker evdemeyi xoşiyip kameriyen bin avi

0: Li zozanan hiriye dikusînin, li kerû hêstiran bar dikin û tînin navenda bajêr. Da qava behra wanê de dişon, piştî bi teşiyan didirêsin. Li wanê ev kevneşopî bi stalana bi vî awayî dewam dike.
1: Am şu ve şolet ki ne vaj bey de varam bir şolet ki ne zika bey ve çet bence salıp tereyem diken. Am hiç belki fazla salı bir mede sofit ya bir şolet. İş dayı kelime tetin ev şolet. Yani am geçime xoy ya harika ya dese ki dene aile xoy dene normal batıt xoy dene herkese ki.
0: Jinin bajer haya xali çoğu bereka herima xoy çekin, hediye jigerek merhaleye derbas dikin.
2: Risi haqiqi eme çeken, am risi haqiqi ku çetken, şpazı hirye jevetken, pişti hinge çoğun, pişti şüştü neji hirye dat borini, pişti hinge dene tersi, pişti tersi borici, emet resim, bak gava res, bite res, gava bu resi emtinin boyatken.
0: Peşi hirye düşon uzuvadıken, duvre hirye beşehan jehevde katinin ub teşiyan didresin. Jibu ku reng bidin risan, di nav stilin mezinde bi gahav fekyan di kelinin.
2: Kalbki bivazi, kalbki güza, giya rengi, emitkene navik, kalbki hinari, em hemiş katkene kazana xo, em teyik veden gava kelekatı, em risi xoat gene teda. Gava me risi xoat gene teda, em risi xoat teda teyik veden. Gava me teyik veden, em risi xoat der teyikhin.
0: Pişte risi xoat radıxın ber tavi uzuvadıkın. Dema rîsê wan amade dibin rû dinin û bi ked û sebreke mezin xalîçeyê xwe çê dikin. Gelek cureyên wan xalîçeyan hene.
3: Her beşekê jî navê xwe ye. Mesela her bêjim ev e bu sariya ye. Sariya beriya 225 sala navê xwe danaye ser vê Nemûşî. Ev e Ben bizne ve lüleper, lüleper iş tavuz, işte tayri tavuz di, tavi roji. Bu en bizne ve işim kubu, şimik, yani sola bu ki.
0: Navendin perverde ya gelci bu vikari pişkiriye diden jenem bajer.
1: Kudeş halka itimeci razı bitin, destek edete gelecinka, mala, hürmeta, bu xoş şol almalı ki, hendeki azmanı ne, hendeki nizam derke ve hendeki nizam bu xoş şol büke. Şol ya tit ama bu xoş geçime xoş, ayalı xoş, malı xoş, serdar teyhinite.
0: Hen xarice dina mehke de, hen juancı dedi mehanda ten tamam kirin.
3: Mehke andı meha devam dike. Bu evvel gerek kareki bir zahmet ev rastı. Hizara salan ev sinatta Nawme de wani cilemir gibi berdam ki.
0: Ev kevine şopi ve sedan salın bevi avayi devamdı ki. Jinen bajer, khaliçe ve beren jehef kuşaktır en herem içedikin.
4: Bülten Amakadiyah, Bümin'in hoşuyla Evar Başı.